0: Yatak hastalar sahibi falan böyle bir kafa kafa bir kafa topun bir kafa.
1: Kızı
2: otel alacağız. Çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederim.

0: Olay Reiner Schwestern, Meloş. Bizde bu sınav edilir bu tera beşi sektörleri yapma bu evlilikliğe yapar. Le düşek anlayı düşek bir tarihi ile kesmek yana tutun keşif. Voilà le défavé des 205 numéro comme un marquage.
1: Ça va faire un peu de cadeau.

0: tanıtım deyip bir şirket sağlığa götürmek gerekiyor. Şirketi muayeli, çok kalan başlar.
1: Ben pazar sekansı,

0: Mevcut antenler saatler meteor şansı iletişim. Elektrik çalışma şansı mevcut antenler. Bu ayda tekrar tüm eğitim fiktir. Erbatan Akkent Kampu. Hızlandır.
1: Hızlandır. Hızlandır. Hızlandır.

0: Evet, teşekkür ederim. Çok görüşmek üzere. Bir çok sanki alırız. Oyuncaklarını. Çok güzel. Çok fazla izledim.
1: How about this job?

0: Ben.
1: Efendim, müsait misiniz? Who's our general? Who's our general? Who's our general?

Hakan. Ben muhtemelen bana Hakan'ın tıpkı bir şey yapıp bir kapı soruyor ki bu çıkarak devletiyse.

Southampton. Sağ olun, geçim oyunu da oyuncu tutacağım. Soğuk ve kişinin oyunu sürdüğünü de bastım.